0: Ne edecek şöyle?
1: Ne edecek?
2: South Mayfair, Farlet. Be New Hampshire 552-7629. 552-7629, New Hampshire.